Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

60 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var, kopuyor içinde deli fırtınalar.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ardından
1: Hit Müzik burada. 93.1 Enerji. Mercedes Kombos Sabahların Efendisi'ni sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
4: Günaydın
1: Kerem.
4: Günaydın Kerem.
5: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
3: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Beyler günaydın. Şahane Ada. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve her zaman da öyle olarak kalacak. Merak etmeyin, bunu sizin sayenizde yapıyoruz. Sizler bizi dinlemeye devam ettiğiniz sürece ve biz kendimizi geliştirmeye devam ettiğimiz sürece hiç kimse önümüzde duramayacak. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Siz benim iyi kimsiniz ya. Vallahi billahi. Gombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Güzel bir kampanyaları var. İlerleyen dakikalarda bunları sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde dün akşam neler yaptınız çok merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. Var mı şöyle ilginç bir şeyler yaşayan? Benimle paylaşmak isteyen varsa Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak yollayabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızı da kullanabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ben ne yaptım diye merak ediyorsanız, ben dün biraz televizyon izledim. Güzel bir film izledim. Ama biz karımla aynı şeyleri izlemekten keyif almıyoruz. Yani çoğunlukla televizyonda ben aksiyon, bilim kurgu seviyorum. O dönem dizilerini seviyor. Ama neyse ki evde iki televizyon var. Evet, eşim salonda 75 ekran diye televizyonda dönem dizisi izlerken ben de cep telefonumdan tuvalette. Ya geçen gün ona dedim ki hanım. Pek öyle seslenmiyorum genelde ya. Hanım. Dedim ki izlediğin, bayıldığın bu diziler hep eski ve kadınların oy kullanmadığı dönemlerde. Ama evde bütün kararları sen veriyorsun ya. Yani bu ikilimi biraz benimle konuşmak ister misin ya? Gerçekten. Yani bunları izleyip geçmişin intikamını tek seferde bir tek erkekten mi almaya karar verdiniz ya? Siz Kadınlar Birliği. Neden herkesi üzelim ki? Geçmiş gitmiş olmuş bir kere. Sabahların Efendisi'nin canını okuyalım yeter. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Programımın herhangi bir anında yoldan çıktığımı fark edip hani bunu Radyo Enerji yetkililere bildirmek isterseniz 1-800-880 DJ İspiyon hattını arayabilirsiniz arkadaşlar. Adınızı, adresinizi bırakın, şikayetinizi söyleyin. Tamam. Yapın da bunları akşam evinizi yakayım. Çoluğum çocuğum var kanka. Korkacaksın çoluğu çocuğu olan adamdan. Yani iki tane radyo programı ve eğlenceden anlamayan, bunu eleştirmeye yatkın kişi yüzünden ben işimden mi olacağım? Yani daha doğrusu, hatta daha kötüsü patrondan papara mı yiyeceğim ya? Yani gerçi dolaylı olarak yediğim hemen hemen her paparanın parasını patron ödüyor. Bu yüzden ara sıra fiili olarak paparayı kendisi yedirmek istediği zaman da bunu anlayışla karşılamak lazım. Değil mi? Pekala. Günaydın mesajlarınız da değerli. Onlar için de yine aynı iletişimi vereceğim sizlere. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt bir günaydın mesajı. Ya da yine WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp hattımızdan bir günaydın mesajı. Gelsin bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın ma beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en sevilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Bir şey söylemeyecek misiniz? Sabahların efendisi. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüz yüze tebessümler kondurmaya çalışacağız. Bu bizim asli görevimiz arkadaşlar. Samimi söylüyorum, bunun için gerçekten çok fazla çaba sarf ediyoruz. Yani en iyisi olmak için, işe giderken sizin keyfinizi yerine getirmek için, sizleri mutlu etmek için ne varsa elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Umarım bizleri dinlemekten keyif alıyor ve başka radyoları tercih etmiyorsunuzdur. Evet. Haberlerde takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ya da sosyal medyada önünüze düşüyor mu? Onu da bilmiyorum. İspanya'da boğaların koşusu var. Ve önde salaklar koşuyor. Boğaların aptalca koşusu diyebiliriz. Ya da boğaların deyişiyle... Karımı tas kebabı yapmayacaktınız. İntikam. Merhaba millet. İyi günler, günaydınlar. Az önce söyledim, Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda şimdi Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Yani bakın, insanlar burada değilken arkalarından konuşmaktan pek hoşlanmıyorum ama düz sabahki dinleyici inanamazsınız. Ya bir ara dinleyicilerin arasından bir grup ayağa kalkıp ne dedi biliyor musunuz? Hava zaten sıcak, sen daha sıcaksın, yanıyoruz dediler. Ama kötü bir şey söylememişler. Hatta bu sabah gelip henüz hiçbir güzel şey söylememiş olan sizlerden belki de daha iyi bir dinleyici durumundalar. Dün sabahki bilmiyorum, emin değilim ama daha fırsatınız var ha. Hala fırsatınız var, mesaj yazabilirsiniz. Instagram sayfam Sabahların Efendisi. Bu şansı kullanabilirsiniz. Değil mi? Hadi o güzel parmaklar çalışmaya başlasın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi...

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
0: Sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, yine günaydın, bir daha günaydın, al gene günaydın. Her gün günaydın diyoruz ya. Ama sağ olsun sizlerden de günaydın mesajları eksik olmuyor. İyi ki, iyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki, iyi ki Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Evet, siz benim her zaman olduğu gibi iyi kimsiniz. Ve böyle de devam edecek. Enerji'de şimdi Sabahların Efendisi yayında ve ister inanın ister inanmayın burada yayındayım ve amacım çenemden gelenin en iyisini yapmak her zaman. En iyi Türkçe pop müziği sizlere aktarmak, eğlence, komedi dolu bir program yapmak. Ya daha iyisini bulursanız yine de beni dinleyin, size ihtiyacım var. Suç mahalline dönen aptal bir suçlu gibi hissediyorum ben bazen. İnsanlık biraz dejenerasyon. Dejenere olmuş olabilir mi insanlar bir parça? Siz de öyle hissediyor musunuz sözün meclisten dışarı? Ya tüm zamanların en fazla estetik operasyon yapılan dönemiymiş, biliyor musunuz? Gerçekten. Ya benim tanıdığım bir radyo sunucusu dudaklarını büyüttü. Şimdi aynı anda iki kelime konuşabiliyor. Programı da yarım saat erken bitiriyor. Şimdi bu dejenerasyon değilse ne yani, ha? Benim hakkımı yemiyor mu? Enteresan. Hayat nereye gidiyor ben de bilmiyorum valla. Bir haber yakaladım. Aptal suçlu sırası diye. Salvador Brezilya'da bir suçlu çetesi bir dükkana girmiş. Rehin almışlar. Ama içeri girerlerken birinin silahı yanlışlıkla ateş almış ve içerideki herkes kaçmış. Hemen motosikletlerine atlamışlar ama atlarken birinin daha silahı ateş almış ve üçüncü hırsızı bacağından vurmuş. Diğerleri neler olduğuna bakmaya gelirken ya yere düşmüşler ya da motosikletleri devrilmiş. Ve polis bugüne kadar yakaladıkları en kolay yakaladıkları çete olduğunu söylüyor. Ya ne diyorum biliyor musunuz? Hani böyle bazen haberlerde önümüze çıkıyor Çin Halk Cumhuriyeti'nden. İşte çiftleşemeyen pandalara çiftleşen panda filmleri izlettiriyorlar ya. Bunları da soygun yapan hırsız filmleri falan izletmek gerekmiyor mu? Aslında bilmiyorum. Belki de daha mütevazi bir hayata razı olup çalıştıkları sirkteki palyaço işlerinden ayrılmamaları gerekliydi. Polisler tekrar kahkaha atabilmek için bir an evvel hapisten kaçmalarını bekliyorlarmış. Garantili sevgili dinleyiciler, bu program garantili. Satıcısı, satış sonrası hizmet yetkilisi ve halkla ilişkiler uzmanı da benim. Bu yüzden bir probleminiz olursa patrona değil bana geliyorsunuz, tamam mı? Haydi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 90.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Bienvenue. Buonasera. Çakalaham uvala. Dünya dillerine olan hakimiyetim programdaki başarı için gerekli. Ve burada Sabahların Efendisi'nin şovunda her müşterim memnun olmalı hayatından. Yani devrikse bir cümle, bundan hoşlanmayanlar için düz olur sonra. Evet. Wow, çok hızlı geçtik değil mi? Bakalım. Güzel bir şarkıyla devam edelim millet. Daha sonra tekrar burada olacağız. Az sonra da sevgili Ece ile birlikte günün sorusunu paylaşacağız. Ayrılma.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

55. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın hanımlar beyler, merhabalar, hoş geldiniz. Bienvenue, buona sera, çakala hamuhela. Dünya dillerine olan hakimiyetin programdaki başarı için gerekli millet. Burada sabahların efendisinin şovunda her müşteri memnun olmalı hayatında. Devrikse bir cümle, bundan hoşlanmayanlar için düz olur sonra. Radyo Enerji'nin en iyi kaliteli Türkçe pop müziği ve çalıyordum ben mesela konuşmaya başlama. Siz neredeydiniz? Radyolarını yeni açanlar. Programı dinlemekte özgürsünüz. Ancak asla programı başından dinleyenler kadar keyif alamazlar. Çünkü millet, bu program bir proje. Yani temeli var. İşte önce duvarlar, sonra dış, en son iç dekorasyon. Ya siz birdenbire parkeler takılırken geliyorsunuz ya. Ve neden banyo fayanslarının modelini seçme şansımız olmadı diye soruyorsunuz. Ondan sonra hoppa, ustayı çağır, seramiği söktür baştan, uğraş. Bak, bu tip problemler çıkartmayacaksınız, burada yanımızda kalabilirsiniz millet. Evet, tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Tek tek. Bana 18 Ağustos sabahınızın, yani beni dinlerken böyle geçeceğini bekliyor muydunuz? Ha? Bilmiyorum ama... Doğrusu ben de bu kadar iyi şov yapmayı beklemiyordum arkadaşlar. Pekala millet. Ben bunu uzun zamandır bekliyordunuz eminim. Enteresan bir haber. Yeni en uzun kulak kılı rekoru kırıldı. Evet, sabah kahvaltısı öncesi duymak isteyeceğiniz son hikayeyi de ben anlatayım size o zaman. Ve yine Hindistan'da, kulak kılları 15 santim uzunluğunda 50 yaşında bir bakkal... Rekor için kendisine ilhamın bir önceki rekoru duyduğu zaman geldiğini söylemiş. Gazeteye şöyle demiş. Hindistan Times'ı düzenli okuyorum arkadaşlar. Eve geliyor. Guinness Rekorlar kitabına girmek ben ve ailem için büyük mutluluk kaynağı. Çok şanslı bir insanım. Kulak kıllarını nasıl bu kadar uzatabildiği sorulunca da şöyle cevap vermiş. 3'ü çeyrek geçiyor. Ya arkadaşlar, kulak kılının Rapunzel'i diyebilir miyiz bu adama? Ha? Bu arada kendisi bakkalmış ya. Ne kadar hoş değil mi? Dünya kulak kılı uzunluğu rekortmeninin bütün gün gıda işiyle uğraşıyor olması. Pardon. Bak, kız adama yürüyor. Pardon, uzaktan ilgimi çekti de. Kulak kıllarınız çok güzel, lüle lüle. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Ya millet, bazen neye dua ediyorum biliyor musunuz? Erkeklerin çocuk sahibi olmak istememesine. Eğer kadınlar kadar çok isteselerdi, dünyanın nüfusu yüzünden çok daha kalabalık olur. Yani bu yüzden dünyayı kurtaran kahramanlar diyebilir miyiz erkeklere? Zor. Zor ama elimden geleni yapacağım erkekler. Bir şeyler bulacağım sizin için, tamam mı? Hadi bakalım, ayrılmayın, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan sevgili Ece ile burada olacağız. Günün sorusunu paylaşacağız ve sürpriz bir hediyemiz var. Bizde kalın millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Önce potu açmak lazım.
1: Evet.
0: Değil mi? Baştan alalım mı?
1: Alalım.
0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydınla beyler, günaydın Şana'da. Muhteşem ikili yine karşınızda. Sevgili Ece, günaydın.
1: Günaydın.
0: Yine telefondasın.
1: Programa isim buldum da.
0: Aa.
1: Top sizde.
0: Top sizde mi?
1: Ben günün sorusunu sormak istemiyorum.
0: Onu ben hiç sormak istemiyorum. Sorana kadar göbeğimiz çatladı zaten. Ama sen ezberledin ya. İyi ezberledin. Evet. Günün sorusunu alalım hemen senden. Bir de şey söyleyelim. Yorumlar için bir hediye var mı bugün?
1: Hem de bugün çok güzel bir hediye var.
0: Wow, hadi bakalım.
1: Böyle biraz yorulacağınız bir hediye ama yorulmak değil, güçlenmek. No pain, no gain. Wow.
0: Süper.
1: Aşk için başka ülkeye taşınmak mı, kariyer için aşkı bırakmak mı?
0: Oo, iyi soru.
1: Ya, çok
0: aşk
1: zor.
0: Aşk için başka bir ülkeye taşınmak mı, kariyer için aşkını bırakmak mı? Mı? Bak yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor.
1: Şimdi bir insan için başka ülkeye taşınıyorsun.
0: Tamam.
1: Bu mu?
0: Evet.
1: Yoksa kariyerin için o insanı mı bırakıyorsun?
0: Wow.
1: Taşınma yok yani. Sadece kariyerin için birini bırakmak mı?
0: Hani aşkından vazgeçmek mi?
1: Evet.
0: İyi soru. Güzel soru. Tehlikeli bir soru. İsim söylemeyebiliriz. Hani bunu rica edenler olursa ismi açıklamadan içindekileri dökebilir bize.
1: Ya millet çatır çatır yazmış.
0: Yazmış
1: yani.
0: Yazmış mı? Hmm. Vallahi süper. Süper. Nerede paylaştık onu da söyle. Bugün farklı bir platformda mı paylaştık?
1: Şimdi biz çok uzun bir video çektik bugün. Soru çok zor olduğu için.
0: Evet, soruyu söyleyene kadar biraz da eğlenceli olsun diye tüm hatalarımızı da
1: sizlerle paylaştık.
0: Evet, evet.
1: Kamera arkası.
0: Vallahi biliyorum.
1: Reels kısmında paylaştık bu sefer. Enerji 931'in sayfasında, Reels kısmında. Bizim sayfalarımızda da bulabilirsiniz. Yorumlarda.
0: O zaman yorum istiyoruz.
1: Evet, bugün yorum istiyoruz. Yani evet. Story'deki hikaye cevabı değil.
0: Değil. Reels'ta paylaştığımız videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bu bizim için önemli. Kariyeriniz için aşkınızı mı terk edeceksiniz? Yoksa terk etmeyecek misiniz?
1: Hayır. Aşkınız için de ülke mi değiştireceksiniz?
0: İkisinden biri artık sizin kafanızda var. Biliyoruz ve cevapları, yorumları da istiyoruz.
1: İstiyoruz. Çünkü
0: istiyoruz tabii.
1: Bugün vereceğimiz hediyeye gelelim.
0: Hadi bakalım, neymiş hediye?
1: VIP mi VIP mi?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Sana soruyorum.
0: Sen hangisini söylemek istiyorsan o olsun, sıkıntı yok.
1: VIP spor salonundan.
0: Sanki daha karizmatik oluyor.
1: Değil mi? VIP.
0: VIP, evet.
1: VIP spor salonundan bir aylık ücretsiz
0: fitness üyeliği.
1: Üyelik.
0: Süper.
1: Biz de oradayız.
0: Evet evet, spor biz de yapıyoruz. Oradayız. Spor yapmayı da teşvik ediyoruz her zaman. Bak ben 54 evet. Yaşındayım, hiç öyle gösteriyor mu?
1: Hiç. Gerçekten
0: kaç?
1: Spor.
0: 17.
1: Abartma da.
0: Tamam.
1: 37.
0: 37.
1: Evet.
0: Allah.
1: Yine iyi yani.
0: Ağzından ban damlıyor.
1: Sağ ol.
0: Vallahi iyi. Süper.
1: Ya, yorumlar var bu arada.
0: Var var. Kariyerim için sevgilimden vazgeçer miyim gibi bir cevap vermiş. Hayatımda olan ve beni gerçekten seven bir insan bencilce davranıp da kendisi için kariyerinden vazgeçmemi istemez demiş.
1: Hmm.
0: Evet. Beni desteklemiyorsa zaten sevmiyordur. Vay be.
1: Şimdi ama şöyle bir
0: öyle
1: durum var.
0: Ben ne yapayım demiş. O da güzel.
1: Kariyerin için çok uç şeyler de olabilir. Yani bir sene belki eşini, sevgilini görmemek. Ağır şartlar da olabilir.
0: Ama sonu çok iyi sene olacak.
1: Yani çok
0: çok
1: iyi bir
0: iyi
1: para
0: sene.
1: Ve mevki ise üf.
0: Öf. Yemişim sevgiliyi.
1: Aşkısını ya.
0: Süper.
1: Versin bana o parayı, oturayım.
0: Ece de dökülüyor. Sevgili Özlem, ben vazgeçmem demiş. Aşkımı seçerim demiş. Üfleme.
1: Deyip bu arada.
0: Kimse hak etmiyor. Kariyer en önemlisi. Kimse için hayatımı feda etmem demiş.
1: İşte bu. İşte bu. Gerek yok ya. Çünkü, demek ki doğru insan değil.
0: Çünkü eskilerden gelen klişe bir laf var. Ben hiç sevmiyorum. Hatta Özlem Tekin'di galiba, seslendirmişti. Aşk karın doyurmaz diye.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, kesinlikle bir. Doyurmaz.
1: İki, işinde seni terk etmez. Sen terk etmediğin sürece.
0: Çok bunda, iyi oturttun gerçekten.
1: Evet.
0: Güzeldi, güzel. Ha bak, bir mesaj daha var. Bu kadar uzun yıl çaba sarf ettikten sonra kariyerimi desteklemeyecek kişi zaten hayatımda olamaz.
1: Konu
0: bize
1: bu.
0: Bunlarla gelin.
1: Evet, dökülün arkadaşlar.
0: Dökülün. Yorumlar i̇sim var mı? İsim. Yorumlar var mı? Onlara da bakalım.
1: Var tabii ki.
0: WhatsApp'a gelmiş bunlar. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz arkadaşlar. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Evet.
1: Şimdi bir hadi arkadaşım bakalım. Var.
0: Evet.
1: Adı Beytullah. Kampta tanışmıştık.
0: Tamam.
1: Spiritüel kamp bu arada. Şey
0: ne
1: değil.
0: Demek o?
1: İşte böyle rahatlıyorsun, meditasyonlar yapıyorsun. Yine nefesle başlıyorsun.
0: En sevdiğim.
1: Aynen öyle. Om. Çok iyiydi ama ya. Hepimiz aydık
0: olmaz
1: yani.
0: Olmaz mı? Olmaz
1: bak halime.
0: Sevgili bulma kampları.
1: Yok ya biz. Yazık, sadece tek erkek oydu. Onun için cennetti de.
0: Ne şanslıymış ya vallahi.
1: Teyzeler vardı ama ya.
0: Neyse. Evet, ne demiş?
1: Demiş ki yorumlarda, başka ülkeyi alıp aşk ile kariyere taşınmak. İşte bu. İşte
0: süper.
1: Bu.
0: Süpermiş bak. Farklı bir yorum, güzel.
1: Çağla Menteş de. Menteş Çağla, pardon.
0: Çağla Menteş. Evet.
1: Başka ülke sonrasında kariyer aşk. Yani sorudan çok bağımsız ama.
0: Ama yok demeye çalıştı. Burada bir hayatım varsa, bir aşkım, bir sevdiğim varsa yemişim onu. Ben kariyeri tercih ediyorum. Orada da zaten bulurum muhakkak.
1: Evet.
0: Onu demiş.
1: Niyazi Kafidir de demiş ki, ben ikisini de denedim.
0: Evet.
1: Sonuç, insan kendini nerede mutlu hissediyorsa oraya aittir nokta.
0: Niyazi güzel söylemiş. Vallahi özlü. Atasözü gibi, yemin ederim. Bak bir de demiş ki, bu kadar zor soru mu olur demiş. Sevdiğimle evlenir, kariyerime devam ederim. Ya şimdi kaçamak bir cevap vermiş. Muhtemelen eşi yanında.
1: Evet. Yani
0: kaçamak bir cevap vermiş bence. Var mı başka?
1: Cevaplar gelecek bakalım.
0: Bir tane daha Beyza'dan gelmiş. Demiş ki, kariyer daha önemli, sonra sevgilim olursa olur, kader demiş.
1: Ya tabii ki şimdi... Kariyerini bulduktan
0: ya önce,
1: sonrası...
0: Önce parayı kazanacaksın arkadaşım.
1: Sonrasında...
0: Yani para olmazsa zaten sevgili de yanında durmuyor artık.
1: Doğru.
0: Durmuyor.
1: O yüzden...
0: Evlilikte öyle de öyle ama. Yani
1: öyle.
0: Çünkü evleniyorsun, her şey çok güzel, çok neşeli, eğlenceli falan filan. Ama o sorumluluğu aldıktan sonra iş hayatının çok güçlü olması lazım. Güçlü olması lazım ki... işte faturalar olsun, kredi kartları olsun, eşinin çantasıydı. Bunlar önemli şeyler. Bunları karşılaman lazım. Olmazsa ne olur? Sorun başlar. Klasik. Deneyim.
1: Yani.
0: O yüzden
1: hediyeler alacaksın.
0: Evet,
1: ekstra.
0: Evet. Bana sormuşsun gibi cevap verdim. Yani ben kariyerimi tercih ederdim. Hı. Kesinlikle kariyerimi tercih ederdim. Ediyorum da.
1: Tabii ki.
0: Yani biz de eşimle çok tartışmalar yaşıyoruz. Artık bırak radyoyu, yeter, ne yapacaksın? 54 yaşında şebek oldun falan. Ama yani bu işi çok seviyorum. Aslına bakarsan her sene de bırakıyorum zaten, biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani 7 yıldır her sene bırakıyorum. Ama olmuyor. Şu mikrofonun tadını alan, bu heyecanı yaşayan insanın bu meslekten vazgeçmesi birazcık zor.
1: Tabii ki.
0: Evet, var mı başka yorum?
1: Başka yorum gelecekmiş. Bir arkadaşım düşünüyorum dedi. Zor bir...
0: Tamam, sorumuz güzel arkadaşlar. Biraz ağır bir soru, biz de kabul ediyoruz ama seçenekler belli. Kariyer mi, aşk mı? Bunu soruyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Enerjinin sayfasında Reels olarak paylaştık. Alta yorumları alacağız. Ya da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bizlere mesaj yollayabilirsiniz. Çünkü hediyemiz çok güzel. Neydi?
1: VIP Spor Kulübü'nden bir aylık ücretsiz fitness üyeliği.
0: Hadi bakalım, o güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Herkese merhabalar. Sabahların Efendisi ve Ece şimdi Radyo Enerji'de.
3: Günaydın.
0: Günaydın. Arkadaşlar bakın buradaki amacımız yani hem en iyi Türkçe pop müziği sizlere dinletebilmek, sizlere aktarmak, biraz eğlence, komedi dolu bir program sunmak, öyle değil mi?
3: Kesinlikle öyle.
0: Ha yine de daha iyisini bulursanız
3: sanmıyorum.
0: Yine de bizi dinleyin, ihtiyacımız var size. Ah, güzel soruydu ha. Yorumlar geliyor.
3: Biraz zor bir soru. Yani zor. Cevap düşündürücü.
0: Düşündürücü, düşünmek zorundalar. Çünkü zor bir karar. Evlilik ama aşkın mı yoksa kariyer mi? Değil mi? Kısaca bu değil mi soru?
3: Yani
0: aşkını mı seçersin, kariyerini mi seçersin? Biz niye bu kadar zorlaştırdık bu soruyu ya?
3: Ama olayın ucunda bir şey var.
0: Ne var?
3: Aksiyon var.
0: Oku bakayım.
3: Bak şimdi. Aşk için
0: evet.
3: Başka ülkeye taşınıyorsun, tamam mı? Sevdiğin adam veya kadın için.
0: Tamam.
3: Gidiyorsun, ülkeni de değiştiriyorsun bir de onun
0: tamam
3: için.
0: Tamam ki temelli.
3: Hı. Kariyer içinde
0: tamam.
3: Sadece aşkı bırakmak, yani ülkeni de değil. İlişkini bırakmak.
0: Ha evet, farklıymış düşündüğümden.
3: Baktığında bir küçük bir fark var.
0: Var. Harbi zor soru.
3: Anladınız mı?
0: 15 puanlık uzmanlık sorusu.
3: Ah, yorumlar geldi.
0: İnsan kariyeri için.

0: sözde sevdiğinden vazgeçiyorsa zaten hiç sevmiyor ve sevmemiş demektir demiş. Kim? Şirin. Çok şirin. Ne diyorsun?
1: Olabilir.
0: Değil mi?
1: Olabilir.
0: Güzel söylemiş. Yani insan kariyer için sözde sevdiğinden vazgeçiyorsa zaten hiç sevmiyor, sevmemiş demektir.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Takıldık mı?
1: Takılmadık.
0: Güzel mi?
1: Etkiledi. Düşündüm.
0: Etkiledi yani. Cevap
1: etkilen,
0: güzel.
1: Evet.
0: Ben de beğendim valla.
1: Demek
0: ki. Şirin yani. Hanım güzel yazmış, ne diyelim. Kariyerin bir engel olabileceğini düşünmüyorum demiş. Hele seyahat hiç mühim değil. Kalp sevip sadık kalamıyorsa o ikisi ister hep yan yana olsun ve bir yurt dışı mesafesince uzak olurlar. Yani ne kadar yan yana olurlarsa bir yurt dışı mesafesi kadar uzak olurlar demiş. Ama kalp gerçek manasıyla sevip sadık kalmışsa dilerse biri dünya biri ayda olsun hiç fark etmez.
1: Tabii ki. Ben de katılıyorum.
0: Yanlış cevap. Yok canım, nerede?
1: Ama göz görmeyince de insan tabii canım soğuyor ya.
0: Tabii, ne yapacak yani? Yani öyle.
1: Bir yorum daha
0: insan,
1: var.
0: İnsan sevdiğinin yanında olmalı. Her daim
1: tabii,
0: öyle
1: temas,
0: düşünüyorum.
1: Temas önemli.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Yani ne yapayım ya, o ilişkiyi o ne yani, telefondan mı konuşacağım?
0: Tabii.
1: Demiş ki adına bakayım, Mustafa Sü.
0: Kim? Sü.
1: Sü.
0: Kısa yani, herhalde uzatmamış şey, başka bir soyadı var ama herhalde
1: Süleyman
0: öyle
1: Süleymanoğulları diyelim.
0: Tamam, oldu.
1: Kariyeri seçtiğim için beni terletmeyen insan için başka ülkeye gitmek, hiçbir şey anlamadım.
0: Terletmek mi? Nereye gidiyor konu?
1: Kariyeri seçtiğim için
0: beni
1: terletmeyen insan için.
0: Yanlış yazmıştır o, terk etmeyendir o. Terleme dersen bambaşka bir yere gider bu. Terletme ya.
1: Ben anlamadım.
0: Beni terletirse hiçbir yere gitmem diyor. Ben onu anladım. Ya Rabbim.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Orayı terk etme diye okur musun lütfen sana sana?
1: Kariyeri seçtiğim için beni terk etmeyen insan için başka ülkeye gitmek.
0: Evet.
1: Yine anlamadım.
0: Ben de anlamadım.
1: Hep gidiyor yani bir.
0: Bir daha bize bak, bir yazarsa anlayacağım.
1: Kariyeri
0: böyle tane tane
1: seçtiği için
0: tamam,
1: onu terk etmeyen insanla başka bir ülkeye gidermiş.
0: Ha tamam, anladık işte.
1: Evet.
0: Ya sen terletme merletme deyince.
1: Ne bileyim, öyle yazmış. Hani terletme, beni yormayan demek istediğini düşündüm. Mustafa Sü. Lütfen bize ulaşır mısınız?
0: Süper. Başka yorum var mı?
1: Bana özelden yazan, sen mi soruyorsun bu soruyu falan.
0: Çok önceden olsa aşk derdim ama şu an kariyer diyorum demiş.
1: Evet, akıllanmış.
0: Evet, bence de akıllanmış. Ben geçmem kariyerimden çünkü kariyerim olmadan para kazanamam, para olmadan da evlenemem demiş. Bak az önce söylediğime geldi. Şu kariyer ya, kariyer.
1: Evet.
0: Kariyer her zaman ön planda.
1: Ya ne
0: eskiden de o
1: ki?
0: Anneannem dedem dönemindeydi aşk meşk.
1: Tabii canım.
0: Tabii canım, önce artık para. Önce para. İster kızın ister kızın.
1: Varsa karşı tarafın, genellikle erkekten bahsediyorum. Varsa sağlam bir geliri, otur abi evde.
0: Evet, takıl. O zaman aşkından vazgeçme.
1: O zaman
0: aşkından,
1: aşkın için git dünyanın diğer ucuna.
0: Tabii ki.
1: Ama ben gideceğim. O bir yerden teklif aldığı için kariyerimi bırakıp onunla birlikte el ele kol kola gideceğim. Yok ya.
0: Zor. Zor. Bakalım başka yorumlar var mı? Tabii ki de mantıklı olan vazgeçmektir.
1: Neyden?
0: Aşkından. Demiş. Polyan olmaya gerek yok. İlk önce kariyer, erkekler ve aşk ilişkileri boştur demiş. Yani bir kadın dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Net bir şekilde anlatmış.
1: Ya değmez. Değecek bak, adam yok. Değecek kadın da yok yani bak, buna.
0: Emel diye bir arkadaş demiş ki zor soru ama bazen doğru insanı bulmak o kadar zor olur ki buldum ben kaçırmam hiçbir şekilde dersin demiş. Bak, doğru insanı bulmak zordur, buldum mu da bu sefer de yemişim kariyeri diyor. Ne kadar süreler bunu sence?
1: Bir ay sonra baş.
0: Bir ay, iki ay, üç ay.
1: Senin yüzünden işim teklifi kaçırdım.
0: Tabii,
1: ne başlar
0: tabii.
1: Yani ben direkt başına kakardım, çok net.
0: Tabii ki sadece sen değil, herkes kadın bunu yapar.
1: Senin için bunu yaptım, şu fedakarlığı yaptım. Hiç kimse için fedakarlığa gerek yok.
0: Evet, kariyer ya. Her kariyer, şeyden önce kariyer.
1: Tabii. Bulursun sonra elbet birini.
0: Evet, bir arkadaşımız Kahraman Güler denge demiş. Bu kadar. Hani.
1: Anlıyorum.
0: Biz anladık herhalde, değil mi?
1: Ben çok net anladım ne demek istediğini. Ne ayranım dökümesin hesabı.
0: Haydi bakalım.
1: Denge ortadayız.
0: Kim yazdı tahmin et.
1: Annem. Başlıyoruz. Annem net benim için.
0: Bu sabah aniden seni terk ediyorum diye bir mesaj atmaz kariyeriniz. O yüzden kariyerinizin peşinden gidin, akıllı evet. olun.
1: Annem beni bile bırakıyor.
0: Anne. Anne nasihatı ya. En güzeli
1: tabii
0: vallahi.
1: Ki ya. İş terk etmez yani.
0: Ya kariyer gerçekten, hele ki bizim bu yaşadığımız dönemde bence tabii. en önemli konulardan bir tanesi kariyer. Dedik ki sorumuzu sorduk. Güzel de bir hediye var. Bize Instagram'dan ulaşacaklar. Enerjide Reels olarak paylaştık arkadaşlar. Hikayede de paylaştık ama 2 dakika olduğu için hikayede tamamını izleyemiyorsunuz paylaştığımız videonun. O yüzden biz de Reels'a paylaştık. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Altına yorum bekliyoruz.
1: Evet.
0: Evet, niye bakıyorsun onu anlamadım ben.
1: Reels'ı kafamda izliyordum. Ha, bir
0: izliyorsun. Çok komik. Ya da WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. 0-533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız arkadaşlar. Hadi güzel de bir hediye var. Ha. Yorumlarınızı bekliyoruz. VIP Sports Club'tan bir aylık fitness üyeliği. Kaç para biliyor musunuz siz?
1: Vallahi çok
0: iyi para. İyi para. Bir aylık üyelik bu zamanda. Yani
1: kimse
0: iyi para.
1: Yapmaz.
0: Tabii tabii. Babası yapmaz bak. Ya. Öyle söyleyeyim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Şimdi kısa bir ara. Ayrılmayın.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
5: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
6: Bike, always be with you.
7: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

için 0546 994 55 55. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Vay Ece, ne haber?
4: İyi, sen?
5: Yeni nesil takılıyorum bu ara. Güno.
4: Vay Ece, ne haber, hiç yeni nesil değildi. Tam tersi, amcam oturdu.
5: Amcam oturdu.
4: Güno okey. Miko,
5: Güno. Miko. Miko neydi?
4: Mükemmel.
5: Of. Miko. Başka
4: bir
5: ne var?
4: Bir de şey, mük. Hani o da mükemmel, mük.
5: Gerçekten bunları tabii, tabii duyuyoruz değil mi artık?
4: Evet.
5: Allah Allah. Neden yani böyle bir dil ortaya çıkartıldı?
4: Çünkü bu... anlatayım hemen.
5: Wow.
4: Zengin sanatçılarımız var ya, işte evet, model, manken, tamam, işte şarkıcı. Bunların çocukları Z kuşağı. İşte evet, hepsi şu an 20-25 bandında.
5: Tamam.
4: Ve onlar şımarıklıktan böyle konuşmaya başladı.
5: Çok güzelmiş.
4: Mesela Defne Samyen'in kızları işte böyle ağzını ya işte böyle Güno, Miko.
5: Güzel değil ama ya.
4: Tabii gençlerde bunu çok havalı gördüğü için
5: özenti haline geliyor.
4: Başladık bunlara.
5: Evet. Başladı.
4: Başlandı.
5: Bundan sonra ben de öyle konuşacağım ya. Mük. Gün, Güno. Gerçekten çok anlamsız geliyor ya.
4: Çok.
5: Millet ne haber? Size hatırınızı sormadık ya. Keyifler umarım yerindedir. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz.
4: Yorumlar var.
5: Var da esnemene takıldım ben. Sanırım bağırsakları bozmuşsun yani o derece.
4: Neden ya?
5: Ağzını o kadar açtın ki en derine kadar. Neydi günün sorusu?
4: Aşk için başka ülkeye taşınmak mı? Kariyer için aşkı bırakmak mı? Dedik.
5: Dedik. Yorumlar da geldi. Güzel yorumlar da geldi bayağı.
4: Evet.
5: Enteresan yorumlar geldi. Kariyeri seçenlerin sayısı fazla galiba.
4: Mı? Şimdi değişecek dengeler. Hadi hemen bakalım, söylüyorum. Bakalım. Ece Afan'dan gelmiş yorum. İkisini de yapmışlığım var. Güzel seçenek olan aşk için başka ülkeye taşınılır demiş.
5: Yani. Kimdi arkadaşımız?
4: Ece Afan.
5: Aşk kendisi kadını. De
4: aşk kadını. Tam bir balık burcu. Böyle hayalperest, tatlı ve süper. O da sunucu, meslektaşımız aslında.
5: Nerede yapıyor bu işi?
4: Güneş TV'deydi. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyor. Okuma yazma öğretmenliği.
5: Çok güzel.
4: Dolu biri. Çok dolu süper. Dolu biri yani.
5: Süper, evet. Süper. Yorumdan belli zaten. Süper. Beğendim ben yorum.
4: Buket Çekiç ise aşk için başka ülkeye taşınmak demiş. Şu an dengeler değişiyor farkındaysan. Evet. Yorumlar bakalım. Evet.
5: Bulabildin mi?
4: Mustafa Sü çok tatlı bir yorum yapmış.
5: Ne demiş?
4: Şu an utandım.
5: Bir önceki anonsda bir yorumu vardı onun.
4: Evet.
5: Değil mi?
4: Demişti ki bir öncekinde, kariyeri seçtiğim için beni terk etmeyen insan için başka ülkeye gitmek. Demişti. Biz
5: tamam.
4: Yanlış yazdığı için biraz böyle
5: bir de ismine mi takılmıştık öyle
4: Mustafa
5: bir
4: şey. Mustafa Sü, evet, soyadına. Evet. Demiş ki çok tatlısınız. Teşekkür
5: Mersi,
4: ediyoruz.
5: Çok sağ olun.
4: Birincisi Sü Öztürkçe asker demekmiş.
5: Cahiller. Evet.
4: İkincisi yanlış yazdığı kelimeyi düzeltmiş. Terletmek yazmıştı. Terk etmek demiş.
5: Evet, dediğiniz gibi.
4: Kusura bakmayın, gözlüğümü takmadan yazdım, bu kadar oldu.
5: Canım,
4: ya.
5: Daha benim yaşımda belli oldu.
4: Fatma Ermez de bak yine karışık bir soru ama aşkım için ülkeyi değiştirirdim. Tabii sevgilisi olmayan ülkeyi değiştirmek kolay gelir, denemiş olurdum.
5: Demiş.
4: Yani kadınlar biraz böyle aşk için aşk, ölmeli aşk o zaman aşk
5: demişler
4: modunda.
5: Vay.
4: Evet.
5: Güzel.
4: Yani öne geçti sanki biraz aşk için.
5: Kariyer daha önemli demiş. Çünkü büyük olasılıkla ayrılık ihtimali olan bir konudur bu. O yüzden
4: evet,
5: kariyeri seçmek mantıklı demiş Meltem.
4: Doğru.
5: Aşk duygusal bir durum, zamanla değişebilir. Zaten karşı taraf seviyorsa senin iyi olmanı ister ve sana eşlik eder. Elif böyle bir yorum yapmış.
4: Bence de çok
5: güzel.
4: Güzel.
5: Ben de beğendim valla. Mantıklı olunca aşk daha ön plana çıkıyor galiba. Niye bakıyorsun yine?
4: Mantıklı olunca evet.
5: Yani aşk elbette ki yani ön planda olmalı ama bizim dönemimizde söylediğim gibi birazcık zor bu işler. Ama kariyer de iyi olursa aşk zaten kendi başına seni takip eder gibi bir şey.
4: Evet, çok doğru.
5: Yine beni dinlemiyorsun ama. Dünyada sevdiğin insanı hiçbir şeye tercih edilmez. Dünyada sevdiğin insan hiçbir şeye tercih edilmez. Evet, yine bir aşk kadını.
4: Evet, kesin.
5: Asla vazgeçmemeli demiş. Zaten karşındaki seni sevip değer veriyorsa her zaman başarılı olmanı ister. Nasıl?
4: Çok iki ayrı uç var. Hani böyle bir o bir o. Ya evet. O ya o diyen dinleyicilerimiz var. Güzel, çekişmeli.
5: Asla demiş, kariyer önemli demiş Betül. Zor bir soru demiş benim için. Çünkü terk edilme durumum var, o yüzden kariyeri seçerdim demiş. Zor şartlarda doğru cevap.
4: Tabii.
5: Evet, başka ne seçeneği var ki? Yani kariyer seçip yeni aşklara yelken açmak.
4: Tabii ki.
5: Müthiş. Bendesin değil mi? Yani ben öyle hissetmiyorum pek ama. Bendesin değil mi? Konudayız yani.
4: Kazananı seçmeye çalışıyordum zihnimden.
5: Aa, bak bu da güzel. Sema Hanım demiş ki aşkta kariyer lazım. İkisini birden devam ettirmek lazım demiş.
4: Doğru, doğru.
5: Evet. Bence vazgeçmeli. Bendeki son mesaj bu. Bence vazgeçmeli. Önce mesleğin olmalı. Bir yerlere gelinmeli. Aşk zaten o zaman seni buluyor demiş. Az önce söylediğim şey.
4: Çok doğru.
5: Süper değil mi? Bu arada Kahraman Güler arkadaşımız dengelemişti ya, biz böyle alık alık birbirimize bakmıştık. Evet. Yazmış demiş ki muhteşem bir malikanede yaşıyorsun ama içinde neşe yok, cıvıltı yok. Diyeceksin ki o malikane boş kalmaz. Ama oraya gelen sana değil, malikaneye gelir. Diğer taraftan şu an yaşadığımız dünyada para olmadan mutlu yaşayamazsın demiş. Denge bu. Anladın mı demiş bize.
4: Anladık, teşekkür ediyoruz da. Da.
5: Evet.
4: Zaten konu şu. Aşk için başka ülkeye gidiyorsun.
5: Tamam, aşk için başka.
4: Malikane nereden çıktı? Ha, kariyerin içinde.
5: İşte o kariyeri yapıp zengin
4: oldun.
5: Tabii malikaneye sahip olup falan filan.
4: Ha, şimdi anladım. Yo, ben Lamborghini'min içinde ağlardım. Gözyaşlarımda dolarımla silerdim, yoluma bakardım yani.
5: Süper, süper. İşte, gerçek Ece'yi tanıyorsunuz yavaş yavaş. Haberiniz olsun. Pekala, başka yorum yoksa artık hediyeyi verelim.
4: Hadi verelim.
5: VIP'den. Süper bir hediye, bir aylık fitness üyeliği.
4: Çok iyi. Yazın aldığınız kalorileri cayır cayır yakmak için.
5: Evet, evet, güzel. Yazın aldığınız kalorileri cayır cayır yakmak için. Ya
4: devamı da gelsin.
5: Bir şey daha soracağım. Sen biraz kilo mu aldın bu arada?
4: Almadım ya. Öf.
5: Almadın.
4: Almadım.
5: Tamam. Ya ne bileyim ya.
4: Ne şimdi konu nasıl geldi buraya? Anlamadım ki.
5: Spor ve kilo dedin ya, oradan ben.
4: Ama ben her gün spora geliyorum.
5: Her gün de yiyorsun demek ki.
4: Hiçbir şey yemiyorum. Annem dinliyorsa bir yazabilir miyim neler dediklerimi?
5: Annen dinliyordur, yazar şimdi bize, merak etme. Evet.
4: Her gün spora gidiyorum. Görüyorsun, canım çıkıyor zaten. Aha,
5: yazıyor.
4: Kanter.
5: Yazıyor. Bak bir dakika bekle. Siz de bekleyin dinleyiciler.
4: Bu arada
5: Ece'nin
4: ödem...
5: annesi yazıyor şu anda.
4: Ödem olabilir.
5: Her gün makarna yiyor.
4: Hiç de bile evde makarna pişirmiyoruz.
5: Annen yazıyor
4: bile.
5: Ben bilemem.
4: Neden şiştim biliyor musun?
5: Kabul ettin.
4: Kreatin kullanıyorum.
5: Kreatin çok önemli bir
4: kaslandım
5: şey.
4: Kaslandım böyle, o yüzden.
5: Gerçekten kreatin ama, insan vücudu için en önemli maddelerden bir tanesi.
4: İşte evet, öyle dedin diye ben de kullanmaya başladım ama yağlanmadım.
5: Evet, kas
4: ödem
5: büyümesi.
4: Olabilir malum, ayda bir ödemleniyoruz.
5: Şimdi onun ismi ödemlenmek mi oldu?
4: Ödemlenmek.
5: Peki, tamam.
4: O yüzden şu an benimle uğraşma.
5: Süper, tamam. Yani, hediyeyi kime verelim? Sence kime verelim? Ben Kahraman Güler'in
4: evet,
5: açıklayıcı,
4: aslında,
5: detaycı yorumunu beğendim açıkçası.
4: Evet, ikinci kez yazıp da tekrardan
5: bizde kalması, bize, değil evet. Mi? Önemli.
4: Çünkü diğer yazanlar sağ olsunlar bu arada. Yok, kendi arkadaşım. Bir tanesi İstanbul'da yaşıyor yani.
5: Tamam.
4: Versek de ne fayda?
5: Evet.
4: Ece Apan'a da hiç güvenmiyorum ya.
5: Neden şimdi?
4: Şey anlamında.
5: Bu da senin arkadaşın
4: yani.
5: Değil mi?
4: Çok...
5: Allah'tan arkadaşın yani. Güvenmiyorum diye.
4: Çok sosyal kelebek, gelemez o.
5: Hmm.
4: Böyle hani uçuyor.
5: Öğretmen olan değil mi aynı
4: evet.
5: Zamanda? Aşk adına.
4: Aşk adına. Her gün başka bir eventte yani, o gelemez.
5: Mümkün değil. Tamam, o zaman verelim. Kahraman'a verelim. Yani. Kahraman Güler arkadaşımıza VIP'den bir aylık fitness üyeliği verdik mi?
4: Verdik.
5: Verdik.
4: Tebrikler.
5: Hadi bakalım, tebrikler. Bugünün kazananı Kahraman Güler. Güzel soru, güzel şimdi, yorumlar. Çok keyif aldım valla.
4: Çok iyiydi. Yarınki evet. soru için de heyecanlıyım bir o kadar.
5: Ben de. Şimdi dedin. Cümleni kestim ben senin.
4: Neye dayanarak söyledim? Ben anlamadım yani. Orada kaldım ben. Yani yüzümmüş işte.
5: Sanırım ay benim gözlerim bozuldu. Sanırım. Ondan. Yoksa yani gerçekten incecik filinta gibi. Pekala millet, günün sorusunu sorduk, yorumları aldık, hediyemizi de verdik, görevimizi tamamladık. Halen programın adını bulamadık bu arada. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Acele yaptığımız bu programa bir isim vermemiz lazım. Abidik gubidik yönetimden kabul görmedi. Bence çok güzel bir isim. Abidik gubidik olmazmış. Yönetime de bir yere kadar karşı gelebiliyorum. O yüzden bu bölümün adı ne olsun millet? WhatsApp'tan bize yazın. 0533-888-1010 WhatsApp numarasından bize yazın. Radyosunu yeni açanlar varsa programın içeriği de şöyle. Günün sorusunu belirliyoruz. Sizlerden yorum geliyor ve karşılığında da bir hediye alıyorsunuz. Sizce bu programın adı ne olmalı? Haydi bakalım. Ne yapacaksın? Teşekkür edeceğim mi ayrılırken falan?
4: Bugün çok kırdın beni.
5: Aşk olsun ya.
4: Şu
5: ben...
4: an yıkıldım biliyor hayır, musun? Hayır.
5: Ben yani...
4: Gittim yani. Gittim.
5: Kilo kötü bir şey değil.
3: Tamam.
5: Yani.
4: Yağlanmadım.
5: Tamam, yağlanmadın.
4: Kaslandım.
5: Tamam, kaslandın.
4: Kaslandım.
5: Evet. Kas. Acayip.
4: Teşekkür ediyorum
5: rica
4: o zaman.
5: Rica ederim.
4: Bana gelen sürenin sonuna geldik.
5: Yayında ve yapımda emeği geçen millet soruyu sorduk. Söylediğim gibi yorumlar karşılığında hediyemizi de verdik. Artık bu bölümü kapatıyoruz. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen
4: Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.
2: Avize dünyası sabahları.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Yine %100 canlı yayında tüm enerjisini sizlerle paylaşıyor. Umarım bizleri dinlemekten büyük keyif alıyorsunuzdur. İyi ki enerjidesiniz, iyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz? İyi kimler? Haberlerde takip ediyor musunuz bilmiyorum, önünüze düşüyor mu sosyal medyada, ama İspanya'da boğaların koşusu var ve önde salaklar koşuyor. Yani boğaların aptalca koşusu da diyebiliriz. Ya da boğaların deyişiyle karımı tas kebabı yapmayacaktınız, intikam. Üçüncü saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bu arada Avize Dünyası'ndaki kampanyayı biliyorsunuz değil mi? Oho, bu fırsat bir daha gelmez arkadaşlar. Tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Avize Dünyası mağazalarına gidiyorsunuz. Hangisi olursa hiç fark etmez. Birazdan nerede olduklarını da söyleyeceğim. Avize Dünyası mağazalarına gidiyorsunuz. İstediğiniz, beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçiyorsunuz. İşte isterseniz yatak odasına, isterseniz annenize, isterseniz ne bileyim oturma odasına 2 tane avize seçiyorsunuz. Ve kasaya gittiğinizde o avizelerden bir tanesi bedavaya geliyor. Sadece bir avize ödüyorsunuz. Ve 2 al 1 öde kampanyası şu anda Avize Dünyası'nda devam ediyor. Lefkoşa'da, Yenikent'te, Girne'de, Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında millet. Bu kampanya kaçmaz, benden söylemesi. Herkese iyi günler, günaydınlar diliyorum. Az önce söylediğim gibi Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Bakın aslında hani insanlar burada değilken arkalarından konuşmaktan pek hoşlanmıyorum ama dün sabahki dinleyici, inanamazsınız ya. Ya bir ara dinleyicilerin arasından bir grup ayağa kalkıp ne dedi biliyor musunuz? Hava zaten sıcak, sen daha sıcaksın, yanıyoruz dediler. Ama kötü bir şey söylememişler ki. Hatta bu sabah gelip henüz hiçbir güzel şey söylememiş olan sizlerden belki de daha iyi bir dinleyici durumundalar. Değil mi? Yani emin değilim ama daha fırsatınız var. Hala fırsatınız var. Mesaj yazabilirsiniz. Instagram sayfam sabahların efendisi. Girin, yazın. Bu şansı kullanabilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Minimix'le devam edelim. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji. Minimix. Korinyum sunar.

0: enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anın

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Avize dünyasının sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Enerji veren şarkıların doğru

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Programımızın 3. saatinin ortalarındayız ve avize dünyasında inanılmaz bir kampanya var arkadaşlar. Bunu defalarca söyledim çünkü bu kampanyadan faydalanmanızı istiyorum. Şimdi tüm avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Sınırlı stoklarla belirlenmiş bir kampanya. O yüzden kaçırmanızı istemiyorum. Lefkoşa'da, Yenikent'te, Girne'de, Alsancak'ta ve İskele'de Çin pazarının tam karşısında avize dünyasında 2 al 1 öde kampanyası şu an devam ediyor. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz, hoşunuza giden 2 ürünü seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde o ürünlerden sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Dediğim gibi stoklarla sınırlı olduğu için bir an önce, mesela bugün kendinize zaman ayırın, avize dünyası mağazasına gidin, o istediğiniz avizeleri alın ve sadece bir tanesini ödeyin ve bu fırsatı kaçırmayın millet. Bizden söylemesi. Pekala millet, bunu uzun zamandır bekliyordunuz eminim. Yeni en uzun kulak kılı rekoru kırıldı. Yemekten önce duymak isteyeceğiniz en son hikayeyi de ben size anlatayım o zaman. Ve yine Hindistan'dan kulak kılları 15 santim uzunluğunda 50 yaşında bir bakkal rekor için kendisine ilhamın bir önceki rekoru duyduğu zaman geldiğini söylemiş. Gazeteye şöyle bir şey demiş. Hindistan Times, ben düzenli okuyorum arkadaşlar. Eve geliyor. Guinness Rekorlar kitabına girmek ben ve ailem için büyük mutluluk kaynağı, çok şanslı bir insanım demiş. Kulak kıllarının nasıl bu kadar uzatabildiği sorulunca da şöyle cevap vermiş. Üçü çeyrek geçiyor. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaş için kulak kılının Rapunzel'i diyebilir miyiz? bu arada kendisi bakkalmış ha. Ne kadar hoş değil mi? Dünya kulak kılı uzunluğu rekortmeninin bütün gün gıda işiyle uğraşıyor olması. Bak düşünsenize. Aa pardon. Kız adama yürüyor. Ya pardon, uzaktan ilgimi çekti de kulak kıllarınız çok güzel lüle lüle. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Ya bazen neye dua ediyorum biliyor musunuz? Erkeklerin çocuk sahibi olmak istememesini. Ya eğer kadınlar kadar çok isteselerdi, dünyanın nüfusu yüzünden çok daha kalabalık olurdu. Yani bu yüzden dünyayı kurtaran kahramanlar diyebilir miyiz erkeklere? Zor ama elimden geleni yapacağım erkekler için. Bir şeyler bulacağım, merak etmeyin. Hadi bakalım, avize dünyası sabahların efendisini sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: için 0546 994 55 55.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Efendisi. Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın. Günaydın. Özcan günaydın. Evet, misafirim var arkadaşlar. Ağır bir misafir. Çok istedim programa katılsın, benimle sohbet etsin diye ama hiç yüzüme bile bakmıyor şu anda. Hani bir şey sormayayım diye. Pekala millet, programın sonuna geldik. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz. Ama Avize Dünyası'nın sizlere sunduğu daha güzel bir şey var. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Gider ayak bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyorum. Tüm Avize Dünyası mağazalarında geçerli 2 al 1 öde kampanyası şu anda devam ediyor. İstediğiniz Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. Beğendiğiniz 2 tane ürünü seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde ise sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Stoklarla sınırlı bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası bu kampanyadan faydalanmanız için tüm halkı bekliyor. Haberiniz olsun. Sona geldik. Artık ayrılık zamanı. Umarım bugünkü programı da beğenmişsinizdir. Ve her zaman söylediğimiz gibi şikayetlerinizi bana, beğeninizi yönetime bildirmeniz önemli, rica olunur. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Umarım bugün de sizler için harikulade bir gün olur. Çarşamba günü, çarşamba sabahı tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık burada. Şimdi hit şarkısı Zor, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Sezen Aksu ve Ozan Bayraş'a burada hit şarkıları doğrucu Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yeni, enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

yine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli gruplarından biri Model burada. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından dağılan grup yeniden bir araya geldi ve yepyeni bir şarkıyı sevenleriyle paylaştılar. Söz konusu o çalışma Ölürüm Daha İyi. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Yuliza ile burada düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı Ateşle Barut, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Mert Demir burada tarzıyla son yıllar içerisinde adından sıkça söz ettirdi ve şarkıları sizler tarafından çok sevildi. Bizlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ön plana çıkan çalışması. Cehennemin Dibi ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Emre.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Dicle Olcay burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Seninim Ki, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türk

Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Bengü ve Ümit Sayın burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarla daima ses getirdi Ümit Sayın. Daha önce kendi yorumladığı çalışmasını bu kez Bengü ile birlikte yeniden seslendirdi. Söz konusu o düet, ya sen gidip de şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Eri duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise uzun yıllardır paylaştığı şarkılarla pop müziğe çok özel çalışmalar kazandırmış iki başarılı isim Gökçe ve Pamela burada. Paylaştıkları ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen düetleri Adresler Karıştı ile şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır adından söz ettiren isimlerden biri. Kıbrıs'ın gurur kaynağı Buray burada. Dikkat çeken çalışması İnci ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

İfle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son döneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ım şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar günü Türkçe rap sahnesi

0994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi Sıla ile başladı. Hayran şarkısıyla bu programın açılışını bugün yaptık. 18 Ağustos tarihler, önümüzde bir ay tutulması varmış. Bunun etkilerini bol bol konuşacağız. Bu ay gerçekten tutulmalara doymadık diyebiliriz. Umarım güzel bir etki alıyorsunuzdur. İşte ruh haliniz iyidir. Değilse de suçu atabilirsiniz. Bu ay gerçekten değişik tutulmalar yaşadık. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi keyifle başladı. Keyifli şarkılarla birlikte 16'ya kadar buradayız.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Gişe Kıbrıs demişken adamızda çok güzel etkinlikler var ve bunların tüm biletleri, etkinlik detayları, saatleri, zamanları, mekanları Gişe Kıbrıs'ta bulabilirsiniz. Bu arada promosyon biletler var, ücretsiz biletler var, bir alana bir bedava var, indirimli biletler var. Hepsi de Gişe Kıbrıs'ta. Şimdi burada saymakla bitmez, o kadar çok içerik var ki. Ama şunu biliyorum, önümüzde çok güzel festivaller, konserler, tiyatrolar ve daha fazlası tabii ki de adamızda gerçekleşecek. Yani yaz bitiyor diye üzülmeyin. Hala klaplar, beach partiler, festivaller, tiyatrolar, konserler, açık hava konserleri, otel konserleri hepsi gerçekleşmekte. Benden söylemesi, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takipleyin lütfen. Çünkü detaylar böyle yayınımız hakkında, hediyelerimiz hakkında, çekilişlerimiz hakkında birçok detayı orada bulabilirsiniz. Podcastlerimiz, eğlenceli videolarımız, keyifli içeriklerimiz hepsi ama hepsi sosyal medyamızda Enerji 931 ve NRG Play.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt içi

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

94 55 55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Enerji veren şarkıların doğru

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten Ağustos ayı böyle biraz hızlı mı geçti, yavaş mı geçiyor farkında değiliz ama bütün yazı neredeyse komple bitirdik diyebiliriz. Önümüzdeki ay itibariyle işte okullar açılacak. Böyle öğrenciler yavaş yavaş artık adaya dönmeye başlayacak. Ama tabii ki de havalar hala sıcaklığını koruyacak. Biraz daha zamanımız var. O yüzden sezon bitti diyemeyiz bizim ülkemizde. O yüzden şanslıyız. Radyonuz Enerji'de de müziğin en iyisi bitmez tükenmez. Her hafta birçok sanatçıdan yeni şarkı geliyor bizde. En yenilerini sizlerle buluşturuyoruz. Enerji keyfindesiniz. Gün ortasında sizlerle birlikte en güzel şarkıları ve konuları paylaşmaya devam ediyorum.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati çok enerjik bir şekilde karşıladık. Hepimizin o çok sevdiği Ateşle Barut şarkısına yeni bir soluk getirdi Gülizay'la ve Emrah Karaduman. Şimdi birazcık tarzı değiştiriyoruz. Enerji Keyfi'nde tabii ki de enerjimiz her zaman yüksek.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken katılabileceğiniz birçok etkinlikten bahsetmek istiyorum. Özellikle böyle yaz bitiyor diye düşünmeyin. Gerçekten birçok etkinlik, konser, festival sizleri bekliyor. Girne Festivali'nden Teknoparti'lere, Club etkinliklerinden Beach Parti'lere kadar hala ve hala adamızda birçok etkinlik gerçekleşmekte tabii ki de. Tiyatrolar da var bu arada. Çok güzel oyunlar gelecek. Adamızda sahnelenecek. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şu an Lefkoşa bölgesinde böyle bir hava bayağı kapadı. Sanki birazdan dünkü gibi bir sağanak yağmur bizleri bekliyor. Ama zaten uyarmışlardı. Meteoroloji bölümü böyle sağanak yağışlar olacağından bahsetmişti. Aman dikkat, güneşe ve sıcağa aldanmayın, ıslanmayın diyorum. Enerji Keyfi'ndesiniz ve böyle havanın tarzına, moduna da uygun, her mevsime uygun şarkılarımızla güne devam ediyoruz.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe

0: 55 55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: gişekıbrıs.com
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tamam, üzülmeyin, güneşli günler tekrardan gelecek. Yaz severler şu an çok mutsuz, modsuz. Herkeste bir uyku modu olabilir ama bunlar geçici anlar, yaz yağmurları diyelim ve geçelim ki hafta sonu zaten hava yine tekrardan güneşlenecek, güzelleşecek diye umuyoruz. Ve hafta sonu eğer planınız yoksa Concord Tarihi'de harika bir beach havuz deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca açık büfe alanlarından da faydalanabiliyorsunuz. Pool bardan, spa'dan, daha birçok şeyden faydalanabiliyorsunuz. Akşam yemeği de yemeden olmaz. 3 tane alakart restoran var. 3'ü de birbirinden leziz ve ünlü şef Hazar Amen'in de sunumuyla inanılmaz lezzetlere şahit olabiliyorsunuz. Hem de Lübnan mutfağı var, Amara adı, La Röv deniz ve deniz mahsulleri ve Akdeniz mutfağı ve tabii ki de Fornasetti de dünya mutfağıyla sizleri karşılıyor. Concord Tarihi Girne'de yeni açıldı. Denizi, plajı, havuzu gerçekten çok keyifli bir deneyim sunuyor sizlere. Yaz bitmeden bence denemelisiniz. Enerji Keyfi'ndesiniz. Tüm hızıyla güne devam ediyoruz.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yine yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Bulutlu, öğleden sonrasının bulutlu bir Lefkoşa'da salı günündeyiz. Diğer bölgelerde de eminim bulut yüzünü göstermiştir. Birazcık da böyle hava sıcaklığı böyle 1-2 derece düşmüş olabilir, hissediyoruz en azından. Radyonuz Enerji'desiniz. Gününüze renk katacak keyifli şarkılar ve konular bu programda.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınız

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Mutlu olduğunda sevdiğin kişiye gidersin, üzgün olduğunda seni seven kişiye. Belki de sevgi en çok iyi günlerde değil, kötü günlerde kendini belli eder. Mutluyken yanında olmasını istediğin kişi kalbinin kimi arzuladığını gösterir. Ama dağıldığında, korktuğunda, hayat ağır geldiğinde ilk kimi aradığın, kimin yanında kendini saklamak, güçlü görünmek ya da iyiymiş gibi yapmak zorunda hissetmediğin çok daha başka bir şey anlatır. Çünkü insan en kırılgan halini herkese gösteremez. Zor zamanlarda çoğu zaman bizi heyecanlandıran kişiden çok bizi taşıyabileceğine inandığımız kişiye yaklaşırız. Yargılanmayacağımızı, yük olmayacağımızı, en dağınık halimizle bile kabul göreceğimizi hissettiğimiz yere. Belki de bir ilişkide aradığımız şey yalnızca çok sevmek değil, hem sevdiğimiz hem de sevgisinden emin olduğumuz aynı kişiyi bulabilmektir. Çünkü en güzel ihtimal mutlu olduğunda koştuğun kişiyi de üzgün olduğunda sığındığın kişinin aynı olmasıdır. Belki de ruh eşi dediğimiz kişi tam olarak budur. Mutluluğunu paylaşmak için koştuğun kişiyle en kırılgan anında sığınmak istediğin kişinin aynı olması. Umarım bir gün böyle hayatınızın aşkını, aynı böyle hem mutluluğu da bulduğunuz, hem sevgiyi de bulduğunuz, güveni bulduğunuz, işte böyle sıkıldığınızda, bunaldığınızda sığındığınız kişi de bulursunuz. Umarım her şeyi diyelim ve radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi devam ediyor.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Reklamlara gitmeden önce birazcık geçmişe gidiyoruz ve sevdiğiniz şarkılarla birlikte sizleri karşılamaya devam ediyorum. Bizleri Enerji Play aplikasyonumuz üzerinden de dinleyebilirsiniz ki dinleyenlerimiz var. Enerji Play aplikasyonumuzu, uygulamamızı telefonunuza indirdikten sonra nereye giderseniz gidin, internetiniz olduğu sürece biz de sizlerleyiz. Sadece biz değil, diğer radyolarımız da var. Dance FM var, Enerji Slow var. Bir yandan sadece aplikasyonda bulunan web radyolarımız var. Müzik türlerine göre ayrılan radyolarımız var. Müzik haberler, podcastler derken dop dolu bir uygulama. Ücretsiz biletler, hediyeler de kazanıyorsunuz. Hepsi yakın zamanda. Telefonunuzda bulunsun. Enerji Keyfi devam ediyor.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999. Bike, always be with you. Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Hattun için 0546 994 55 55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın tabii ki de öğlen arasında 13-16 arası bu frekansla tekrardan görüşüyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Hattı 2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü

55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999. Bike, always be with you. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
5: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
6: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe Rap

0994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Düştüm.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
4: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
3: Bank. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

iletişim için 0546 994 55 55. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cyprus Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesinin

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Ön bizim için böyle.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar günü Türkçe Rap

0-294-55-55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Hey!

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.